geyim. Bir birey bafunyu geyim. Bir birey bafunyu geyim. Miye oyn aranyu geyim. Miye oyn aranyu geyim. Miye oyn aranyu geyim. Askin de baye hege yaha.